0: yalnız bir kurum.
1: Tu hameşan destu paoyi rastim.
2: Heyyang chong dongfang shen qi.
0: İrfan gönül almaktır seferin bitmeden.